Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Nasıl geçti? Ben siz sabahlarınız güne iyi başlayabildiniz mi? Özlemişsinizdir beni diye tahmin ediyorum. Ben gerçekten çok özlüyorum stüdyomu, mikrofonumu, radyomu, dinleyicilerimi. Yani adettendir her yaz bir deniz tatiline gidiliyor elbette. Ama inanın bana mikrofon başında olmayı tercih ediyorum. Yani o sıcakta böyle günler geçsin, yaz tatili yapılmış olsun gibi bir mesai başında hissediyorum kendimi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Çok özledim mikrofon başında olmayı. Hadi başlayalım mı yine artık?

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi

0: bekliyor? Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Gönlünün yeri.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

Türkiye bunaltıcı sıcakların ardından serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor demişti uzmanlar. Öyle de oldu ama şimdi de fırtına özellikle orman yangınları için risk oluşturuyor deniyor. Dün itibariyle sıcaklıklar düştü. Meteoroloji bugün itibariyle hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceğini söyledi. Zira nefes alacağımız bir dönemdeyiz ama fırtınayı es geçmeyelim. Tarım ve Orman Bakanlığı da artan orman yangını riskine karşı uyarıyor. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yapalım lütfen. Kral Pop burası.

Tabii ki klimayla yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Uzmanlar diyor ki yazın klima tavana doğru üflemeli. Bakın bu çok önemli çünkü farkında mısınız bilmiyorum. Etrafımızda pek çok kişi ya sinüzit ya klimadan çarpılmış ya da zatüre olmak üzere. Klimanızın soğutma modunda çalışırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın diyorlar. Bu da çok önemli. Bunun için de bir takım mücadeleler veriyoruz. Girdiğimiz dükkanlarda veya çalışma ortamlarında. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin diyorlar ki bu 24-26 derece arasında öyle 18 derece falan değil. Düşürdüğünüz her bir sıcaklık için de elektrik tüketiminin %10 arttığını unutmayın. Avrupa bu yüzden klima kullanmıyor. Klimaların filtrelerini zaten yaz başında çoktan temizletmişsinizdir. Nemli günlerde klimayı sadece nem alma modunda çalıştırmanız yeterli. Tantaşçı'yla devam ediyoruz. Gidişat şimdi popun kralı Kral Pop.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Pop, pop, kral pop.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Voleybolda harikalar yarattığımız günlerdeyiz. Geçtiğimiz günlerde Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı müthiş bir oyunla 3-1 yenerek şampiyon oldu. Nefes kesen maçta üstünlüğü rakibine bırakmadı bile Filenin Sultanları ve tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı. Sosyal medyada evin başarılı ama az konuşulan ve az para harcanan çocuğu benzetmesi yaptı hatta Filenin Sultanları için. Milli Erkek Voleybol takımımız da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Bir kez daha tebrik ediyoruz. 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye Slovenya ile karşı karşıya geldi. Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi. Milli Erkek Voleybol takımı turnuvada aldığı 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiş oldu. Gurur duyuyoruz ve bir kez daha tebrik ediyoruz.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını bazı köylere ulaştı. 700'den fazla kişi tahliye edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 50 ev tedbiren boşaltıldı. Balıkesir'de dün başlayan orman yangınları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak açıklama yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, partiye üyelik koşullarını da hazırlıyoruz dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade veriyor. Bernar Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 27, Ankara açık 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 41 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar

0: temsilci Sal Sad'la karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Kral Müzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Gülşen yeni single'ı İtaat Yok'u müzikseverlerle buluşturdu biliyorsunuz. Söz ve müziği Gülşen'e ait olan, düzenlemesi ve prodüktörlüğünü ise Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği şarkının prodüksiyonu Barcelona ve İstanbul hattında kaydedildi. Edis ve Rain Man de Ozan Çolakoğlu ile birlikte Gülşen'e vokallerde eşlik ediyorlar. İtaat Yok tüm dijital müzik platformlarında yayında. Ve müzikte 50. yıllarını kutlayan Eda ve Metin Özyükü çiftinin sevilen şarkıları 30 oyuncunun yer aldığı albümde yeniden seslendirildi. Projenin ilk ürünleri de Demet Özdemir'in yorumladığı Kime Zarar ve Salih Baydemci'nin seslendirdiği Yürü Yağ Kulum oldu. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere, konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabileceğinizi unutmayın lütfen.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakta Festival.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: müşteri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Neler izliyorsunuz bu ara? Harlan Coben'in romanından uyarlanan Seni Bulacağım dizisini izlediniz mi? Mesela tüm dünya izledi gibi görülüyor. Zira kaçıran varsa hatırlatmak istedim. Çünkü platformun tüm zamanların en popüler İngilizce dizileri listesine 10. sıradan girdi. Seni Bulacağım yalnızca haftanın en çok izlenen yapımı olmakla kalmadı. Platformun 2026'daki en büyük dizi premierine de imza attı. Ve dizi oğlunu öldürmekle suçlanarak hapse atılan bir babanın hikayesini anlatıyor. Bu arada Amerikalı yazarın Harlan Coben'in imzasını taşıyan diziler malum platformun küresel listelerinde 41 kez yer aldı ve 93 ülkede ilk 10'a girdi. İzleyin, uzun lafın kısası. Lynette devam ediyoruz meğerse. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen asıl

Yazın son ayına girmemize az kaldı çok şükür. Yaz bitecek ve sonbahar gelecek. Biliyorum çoğunuz şu an ne demek istediğimi bilmiyorsunuz. Sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Kimse benimle aynı şeyi düşünmüyor gibi geliyor ama inanın bana yaz mevsiminden, güneşten, sıcaktan hoşlanmayan bir sürü insan tanıyorum. Sırf mecburiyetten gün sayıyoruz biz. Ama yazın son ayına girmek üzereyken birkaç açık hava etkinliği hatırlatacağım elbette. Kalamış Yaz Festivali başlıyor örneğin. Suat Sına konseriyle başlayan festival film gösterimleri ve konserlerle bir ay sürecek. 30 Temmuz'da başlıyor, bugün başlıyor. 30 Ağustos'ta sona erecek ve Kalamış Atatürk Parkı'nda Kaan Tangöze, Lalalar, Kerem Görsev, Trio, Gaye Su, Akyol gibi isimlerin konserlerinin yanı sıra Persepolis, Sevmek Zamanı, Dracula İstanbul'da ve Kiraz'ın Tadı gibi filmler de gösterimde olacak. Programı inceleyin bence 30 Ağustos'a kadar takip edebilirsiniz.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Gel.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Akom'un 2 Ağustos sonrası için bir uyarısı var. Hatırlatmak istiyorum. İstanbul'da hava sıcaklığı 2 Ağustos'tan itibaren 30 derecenin üzerine çıkacak. Yani şimdi biraz mevsim sıcaklıklarının altına inmişken tadını çıkarın. Gerçi siz yaz seversiniz. Çoğunluğunuz sıcaktan şikayet etmiyor biliyorum ama ben önden hatırlatmak istedim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Erzurum'da. Mert ve Çelik yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Yine her yayında birer şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz hediye çekleri takdim edilecek, aklınız olsun. Gittim ben, harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere, hadi hoşçakalın.

0: Yaşasın Tulu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Şu dakikalarda öne çıkan başlık sıcak gelişmeyle başlayalım. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon, Erdal Beşikçioğlu gözaltında. NTV haber portalından aktaralım detayları. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Polis ekipleri Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Alevlere karşı seferberlik. Havalar aşırı ısındı, ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla yangın tüpleriyle yardıma koştu. Yine önemli bir başlık Hürriyet'in ilk sayfasından. Kızıl Sakal şef ölü bulundu. MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Kızıl Sakal lakaplı ünlü şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Sabahın manşeti var sırada. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasi rakiplerimiz kimin hain olduğunu tartışa dursun, biz ülkemizi baş aktör haline getirmeye çalışıyoruz. Milliyet'in manşetinde bir özel haber var. Yılda 26 milyon ton gıda israfıyla Keban Barajı çöpe gidiyor. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit, bir yılda Keban Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacak, bu haberin yanında dikkat çeken başlık Milliyet'in ilk sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu. Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır ifadelerini kullandı. Sözcünün manşetine bakalım. Paşam lütfetti. Manşet, Amerikalı Gazi'nin ayağına giden Hulusi Akar bizim Gazi'yi ayağına çağırdı. Gazilerin yasa teklifini 2 yıldır komisyonda bekleten Hulusi Akar, Güven Park'ta 17 gündür hak arayan gazileri mecliste evinize gidin oturun kendinizi kullandırtmayın diye azarladı. Kabus döndü. Postada manşet, yaz aylarının kabus orman yangınları yine canımızı yakıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir başta olmak üzere birçok kentte başlayan yangınlar aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yollar trafiğe kapatıldı, hastane ve konutlar tahliye edildi, birçok ev alevlere teslim oldu.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapım

0: Bu yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Evet, Arzu Kaya karşınızda en sevdiğiniz şarkılarla çok keyif alacağınız bir sabah Kral Pop Radyo'da sizleri bekliyor. 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Çok güzel konularım var. Sizlerden gelen sesli mesajları yayınlayacağım. Rengarenk, enerjisi yüksek, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye. Başlıyoruz.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Doğada ne varsa...
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
2: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
6: Çamlıca gazoz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
7: sınırsızca. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak. Pop,
10: pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor. Gönder.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız ve Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nasılsınız? Havadan memnun musunuz? Memnun olmalısınız çünkü çok güzel bir rüzgar esiyor ama zaman zaman fırtına şeklinde esecek meteorolojiden uyarı var. Trakya, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu bölgesinde Poyraz etkili olacak. Resmen doğal klima etkisi yaşayacağız. Bu da biraz ferahlatacak bizleri. Ancak 2 Ağustos itibariyle ülkemize yeni bir sıcak hava dalgası gelecek ve oldukça bunalacağız. Bugünlerin değerini bilmek gerekiyor. Pop'un kralında şimdi konuğumuz en sevdiklerinizden biri Tan Taşçı. Yok başka hayalim.

0: Güzel ve keyifli bir perşembe sabahındayız. Sizin sesli mesajlarınız da daha da güzelleşiyor. Enerjisi yüksek ve o kadar samimi bir mesaj var ki bu mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: Günaydın, günaydın herkese. Ben Samsun'dan Muharrem Öksüz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Gününüz güzel geçsin. Arzu, seni de çok seviyorum. Arzu Kaya. Yıllardan beri dinliyorum. Sesin bana huzur veriyor. Çok mutlu oluyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ne güzel, ne içten bir mesaj böyle bu. Çok teşekkür ediyorum. İşte sizin sesinizi duyduğumda, duygu ve düşüncelerinizi öğrendiğimde gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Ne mutlu bana ki tüm Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanına ulaşabiliyorum ve sizlerden çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bunun için gönülden hepinize teşekkür ediyorum. Muharrem, bu güzel ve samimi mesajın için sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Şansa kalmaz işimiz, Umran
2: Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor. Bugün de Erzurum'dayız ve gün içinde yarışmalarımız olacak. Lokasyon paylaşacağız, şifre paylaşacağız. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an bir yarışma başlatabiliriz. Evet, çok güzel, çok keyifli bir perşembe sabahı devam ediyor. Hem de en sevdiğiniz şarkılar içtiğinde. İşte onlardan biri Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle Bir Çift

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Televizyon karşısına geçtiğinizde en sevdiğiniz atıştırmalık ne? Birçoğumuz cips diyecek değil mi? Evet, ben de çok seviyorum. Dünyanın en sevilen atıştırmalığı patates cipsinin aslında müşterilerinden intikam almak isteyen sinirli bir aşçı tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? Evet, çok enteresan. Yıl 1853. Şef George. Restoranına gelen aksi bir müşteri patates kızartmalarını çok kalın ve yumuşak diyerek defalarca mutfağa geri gönderir. Bu duruma sinirlenen şef ukala müşteriye unutamayacağı bir ders vermek ister. Patatesleri kağıt kadar ince doğrar, taş gibi olana kadar kızartır ve çatal batırılmasın diye tuza boğup masaya yollar. Amacı aslında müşteriyi delirtmekti. Ama adam o kadar beğenmiş ki, o kadar bayılmış ki bir tabak daha istemiş. Ve o an dünyaca ünlü cips efsanesi doğdu. Anlayacağınız bir inat uğruna harika bir lezzet ortaya çıktı. Bu arada tabii ki sağlıklı değil. Çok fazla tüketmeyin. Evet, Pop'un kralındasınız. Yeni saatte Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor. Bizimle kalın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerdeyiz. Gülşen'den beklenen yeni şarkı sonunda geldi. İtaat Yok adını taşıyan parçanın söz ve müziği yine Gülşen imzası taşıyor. Düzenleme ve prodüktörlük koltuğunda ise başarılı müzisyen Ozan Çolakoğlu var. Yüksek temposu, iddialı sözleri ve güçlü ritmiyle daha ilk saniyeden itibaren dikkat çeken şarkı, İstanbul ve Barcelona arasında tamamlanan uluslararası bir prodüksiyon olarak dinleyicisiyle buluştu. Üstelik vokallerde Edis ve Reymen de Gülşen'e eşlik ediyor. Yazın en çok konuşulacak pop şarkılardan biri olmaya aday görünen İtaat Yok tüm dijital platformlarda yayında. Hayırlı olsun diyelim. Müzik dünyasından son haberleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından

0: radyo programcısının yayın esasında en mutlu olduğu şey dinleyiciyle irtibata geçmek. Nerelerden, ne şekilde dinliyor dinleyiciler, hangi şehirden ya da hangi ülkeden, bunları duydukça, gördükçe inanılmaz mutlu oluyoruz. Çünkü şöyle düşünün, stüdyonun içinde tek başımıza bir mikrofon karşımızda yayın yapıyoruz. Yanımızda kimse yok, yalnızız. Duyduğumuz herhangi bir ses yok. Sadece hislerimizle hareket ediyoruz. Yani sizin enerjinizi hissedebiliyoruz. Ama bu arada tabii sesli mesajlarınızı da aldıkça, yazılı mesajlarınızı da aldıkça bizi kimlerin nerelerden dinlediğini görünce çok mutlu oluyoruz elbette. Özellikle sesli mesajlarınız çok etkili. Bakın, kilometrelerce uzak İran'dan bir dinleyicimiz bile bizi dinliyor ve sesli mesajıyla yayınımıza katılmış.
1: Günaydın Türkiye, hayırlı sabahlar. Ben İran'dan, Urmiye şehrinden Ferhat. Sabah erkenden akşama kadar sadece Kral Pop dinlerim. Süpersiniz.
0: Sen de süpersin sevgili Ferhat. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu şarkı sana armağanım olsun. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle. Gel popun kralında. Gel.

0: EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın cuma. Hem haftanın son iş günü hem Temmuz ayının son günü olacak. Yani önemli ve güzel bir gün. Niye böyle bir anlam kattığımı bilmiyorum ama son olduğu için yeni başlangıç gelecek ya ardından. İşte bu yüzden mutluyum. Siz de mutlu olun. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumdayım. Yarına kadar kendinize, sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım.
3: Kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd'la karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: ESE Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

0: Arçelik. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Pop Radyo Otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Adım Fulya Baysal. Arabada gelirken sabah Kral Pop'u dinliyordum ve çekimi ilk ben kazandım. Sıradaki şarkıyı bütün kadınlara armağan ediyorum.
2: İsmim İzzet Özgürler. Kral Pop Radyo'yu dinlerken şifreyi duydum. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kral Pop otobüsüne gelerek şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve Erzurumlulara hediye ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Apop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Mersin'in Aydıncık ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor. Ankara'da Etim Meskut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında Etim Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. CHP'den istifalar sürüyor. Partide uzun süre genel sekreterlik yapan Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sav, CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım dedi. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşmir

0: Adası ve Buşehir kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 27, Ankara açık 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 41 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd ile karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler her birinize. Kral Otobüsü bugün de turuna devam ediyor ve dinleyicilerimize programa başlarken Kral Otobüsü'nün konumundan bahsedelim ki bugün Erzurum'dayız. Erzurum'dan bizleri takip eden dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri kazandıralım. Her gün şifreler paylaşıyoruz yayınlarımızdan. Bu şifreleri takip edin diye özellikle vurguluyorum. Çünkü şifrenin hemen ardından Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktarıyoruz. Ve konuma yakın olan, otobüse yakın olan dinleyicimizi bekliyoruz. Şifreyle birlikte buyurun gelin, hediye çeki sizin olsun ve sizi yayınımıza alalım diye. Evet, Kral Pop Radyo Erzurum. Bugünkü şifremiz Çifte Minareli Medrese. İşte Çifte Minareli Medrese şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Erzurum Yakutiye Medresesi karşısında. Eğer bu adrese yakınsanız hadi buyurun gelin, hem yayınımıza konuk olun hem de hediye çekinin sahibi olun.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Gönlünün

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

zaman zaman duymadığımız yeni kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Özellikle dijitalleşmenin has safhaya ulaştığı bu devirde diyelim artık, bu dönemde demek çok yeterli olmaz. Çünkü dönem gelir geçer ama devir çok daha uzun sürer. Dikkat ekonomisi diye bir kavram ortaya atıldı. Duydunuz mu daha önce? En değerli şey dikkatimiz olabilir diye de bir iddiası var. Şirketler ürün satmak için eskiden yarışırdı, şimdi dikkatimizi kazanmak için yarışmaya başladılar. İşte buradan aslında üretilmiş bir bakış açısı, bir kavram. Davranış bilimcilerin söylemiyle dikkat ekonomisi, telefonumuza gelen her bildirim, izlediğimiz her kısa video, gördüğümüz her reklam aslında aynı şey için mücadele ediyor. Birkaç saniyelik dikkatimizi almak için. Çalmak demiyorum çünkü çalmak rızasız başa gelir. Ama biz rızamızla izliyoruz bu içerikleri. Rızamızla o videoları sosyal medyada gezinerek takip ediyoruz, izliyoruz. Dolayısıyla kimse bizden dikkatimizi çalmıyor. Saatler geçiyor bazen bir şeyler izlerken. Dikkatimiz bölündüğünde ise zaman parçalanıyor sanki. Bir an kendimize geliyoruz. E ne yapacağız bunun için? Vallahi yapacak şey belli. Bu konunun farkındalığına ulaştıktan sonra tercih sizin. İster dikkatinizi tek bir şeye ayırın, isterseniz videolarla, sosyal platformlarla ya da işte dijital reklamlara dikkatinizi aktarın. Bu tercih sizin. Ama bunun da bir bedeli var. Bu bedeli de görmezden gelmemek lazım.

Havalar sıcak, böylesine sıcak dönemlerde genellikle öğle yemekleri biraz daha hafif geçirilir. Siz öyle mi yaptınız yoksa kendinize dört dörtlük bir ziyafet mi çektiniz? Neden soruyorum? Çünkü yemek kültürü üzerine bir araştırma çıktı karşıma. Aynı lezzetlerin bize çok daha güzel geldiğine dair bir iddiası var bu çalışmanın. Sadece damak tadı değil, hatıraları da insanlar yer deniliyor. Ne demek hatıra, nasıl yenir? Örneğin bir çorba anneannenin mutfağını hatırlatır. Bir yaz meyvesi çocukluk tatilini hatırlatabilir. Bu yüzden aynı tarif iki kişiye bambaşka duygular yaşatabilir iddiasıyla ortaya atılmış. Aynı lezzetlerin sürekliliği, devamlılığı ve bize güzel gelmesi. Sofralarda sadece karın doymuyor diyebilir miyiz peki? Yani geçmişi de bugüne taşıyor, geçmişteki yolculuk yemeklerle de taşınabiliyor. Belki de bugün sevdiğiniz yemeği yerken o yemeğin size neyi ya da kimi hatırlattığını düşünürsünüz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Geçtiğimiz dakikalarda Kral Otobüsü'nden söz ettim. Kral Otobüsü turuna devam ediyor ve durağımız Erzurum. Kral Pop Radyo Erzurum'a geçtiğimiz dakikalarda bir şifre verdim ve Kral Otobüsü'nün konumunu aktardım. Konum bilgisini paylaştım ve eğer otobüsümüzün bulunduğu yere yakınsanız hadi siz de buyurun gelin ve hediye çekinizi alın, yayınımıza konuk

0: olun demiştik. İşte sesimizi duyup hızlı davranan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhaba Kral Pop ailesi, Serpil Yerlisi Erzurum'dan. Yemek molasına çıktığımda Mert'i dinliyordum. Yolda otobüslerini gördüm. Yakutiye Medresesi'nin burada. Hemen gelip hediyemi kaptım. Harika insanlar. Kral Pop ailesine Erzurum'dan teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki parçayı da kral arkadaşım Nurten Dumlupınar'a armağan ediyorum.
0: Ne mutlu sizlere. Güle güle harcayın. Hediye çekinizi güle güle kullanın. Turumuz devam ediyor. Kral otobüsü seyahatleri boyunca dinleyicilerimize çok özel, birbirinden değerli markalardan 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan etmeyi sürdürecek. Sizler de takipte kalın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral
2: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Nasılsınız bugün? İyi hissediyor musunuz kendinizi? Belki de birilerinden etkilenmişsinizdir. Başkalarının ruh halini üzerinize almışsınızdır. Olabilir mi böyle bir şey? Evet, başkasının ruh hali bulaşıcı olabilir deniliyor. Duygusal bulaşma. Duygusal bulaşma kavramı. Birinin gülümsemesi nasıl size ulaşabiliyorsa, bulunduğu ortamın havasını değiştirebiliyorsa, aynı şekilde öfke de, stres de hızlı yayılıyor. O yüzden bazen günümüzün nasıl geçtiğini, yaşadığımız olaylardan ziyade birlikte olduğumuz insanlara bakarak karar verebiliriz, söyleyebiliriz. Birlikte olduğumuz çevremizdeki insanlar günün nasıl geçeceğini yönetebiliyor. Yani

bize bulaştırdıkları duygularla. E o halde birilerine iyi davranmanın, gülümsemenin etkisini küçümsemeyin. İyilik bulaşıcıdır diyoruz ama sandığımızdan daha hızlı bulaşır. Sadece iyilik olsa iyi, stres de bulaşıyor, öfke de bulaşıyor. O yüzden duygulara hakim olmak lazım.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Sabah Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Kimi zaman kendimizi hatırlayamayacak kadar yorgun oluyoruz değil mi? Kimi zaman yaptıklarımızı unutuyoruz. Neler yaptığımıza dair fikrimiz olmuyor. Bütün günü yaşamış yorulmuş oluyoruz ama ya ben ne yaptım bugün yorulduk diyoruz. Bilişsel uzmanlar, bilişsel alanda çalışan uzmanlar şöyle önerilerde bulunuyor. Bunları yazın. Kolay değil yani attığın her adımı yazmak kolay değil ama hatırlamak açısından iyi oluyor. Örnek vereyim, bugün mesela merdiven mi kullandınız, asansör mü? Bugün su içtiniz mi ya da ne kadar içtiniz? Ya da gazlı bir içecek. Bugün bir şeyler okudunuz mu? 5 sayfa mı okudunuz? Belki de hiç okumadınız. İşte James Clear ve davranış bilimcilerin sıkça vurguladığı bir gerçek var. Hayatımızı büyük kararlar kadar küçük tekrar eden davranışlar şekillendirir diye düşünülüyor. Bu alışkanlıklar sessizce inşa ediliyor diyor James Clear. Yani bilinçli yapmıyoruz. Hayatımızda aldığımız kararları kendi kararlarımız zannediyoruz ama çoğu zaman bilinç dışımız yönetiyor. Biraz adaletsiz gibi görünüyor sanki.

Bugün alışveriş yapan dinleyicilerimiz vardır. Belki şu anda alışverişe gidenler varsa onlara aman dikkat, alışkanlıkların etkisi altında kalıp yanlış kararlar vermeyin diye uyarmış olalım. İnsan beyni çok acayip. Aslında tasarruflu çalışmak için, yani ekonomi modunda çalışmak için her alışverişte yeniden karar vermek istemiyor. İstemediği için de alışkanlık etkisi adı verilen, özellikle de davranış ekonomisinde ortaya çıkan bir etkiyle süpermarketlere ya da mağazalara gidip alışveriş yapıyoruz. Çoğu zaman bildiğimiz ürünlere yöneliyoruz. Aslında satın aldığımız şey ürün bile değil çoğu zaman. Onun vermiş olduğu güven duygusu. O yüzden yıllardır aynı mahalle esnafından alışveriş yapanlar varsa değiştirmeyin zaten. O size güven vermiştir belli ki. O güveni satın almışsınız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa, pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2020.

Görüşemediğiniz arkadaşlarınızla uzun uzun telefon konuşmaları yaptığınız oluyor mu? Ben çok yapıyorum bunu. Çünkü her zaman yüz yüze gelemiyoruz. Farklı şehirler, farklı hayatlar. Geçen akşam yani uzun zamandır görüşemediğim bir dostumla konuştuk. Nasıl geçiyor hayat diye sordum. Çok kaliteli geçmiyor dedi. Ben de bir günün kaliteli ya da kalitesiz geçtiğini neye göre söylüyorsun dedim. Yani günün kalitesini ne belirliyor? Günün sonunda ne hatırladığımızla alakalı. İnsanlarla kurduğumuz anlamlı temaslar mesela. İyi iletişim, iyi sohbet, beklenmedik sürprizler, samimi kahkahalar. Bunlar günün kalitesini belirleyen küçük unsurlar. Karşılaştığınız insanlar ki arkadaşımla bu sohbeti yaparken sadece çalışıyorum ve ofisten dışarı çıkamadığım için insan dahi göremiyorum. İşte zaten benim keyfimi kaçıran şey de bu demişti. Biz niye görüşemiyoruz mesela? İyi geçirdiğimiz anlarla, sohbetimizle hayatı hatırlasak daha iyi olmaz mı deyince en kısa sürede buluşalım denildi ama tarih yine verilmedi. Yani işte hep konuştuğumuz konular. Hadi buluşalım diyoruz. Ne zaman? Yani olur ya bir gün denk gelirse. Ve o gün nedense hiç denk gelmiyor. Her neyse, güzel bir gün diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlar 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku'yla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş, Muğla, Seydikemer, Fethiye, Üzümlü ve Antalya, Alanya'da mücadele sürüyor. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. CHP'den istifalar sürüyor. Partide uzun süre genel sekreterlik yapan Önder Savda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım dedi. Bu arada CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme hakkında bilgi verdi. Çalışmada sona gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, yasal düzenlemenin af niteliğinde olmadığını vurguladı. Amerika, İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 30 Temmuz ve Perşembe günü yayını saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla başladı. Hemen ardında haber merkezimiz günün gelişen olaylarını aktardılar. En iyi müziğe kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. 24 saat olduğu gibi iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi çok sevdiğiniz, dinlemeyi özlediğiniz şarkılarımız var. Konu başlıklarıyla birlikte ayrıca bugün Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde bir dinleyicimize daha sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağız. Bugün de Erzurum'dayız. Erzurum'daki dinleyicilerimize aktarayım. Ve trafikteki dinleyiciler, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Ankara Ekos, beni Allah, en iyiler devam ediyor.

0: Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Orman yangınlarıyla mücadelede özellikle Avrupa'da birçok gündem olan haber vardı. Ülkemizden de destek gönderildi. Fakat ülkemizde de maalesef tatsız haberler dün itibariyle. Aslında birkaç gün önce de denk geldiğimiz bazı yangın haberleri söz konusuydu ama Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki orman yangını hepimizi çok üzdü. Tedbirler, önlemler alındı, müdahaleler edildi. Fakat umarız tekrarlanmaz. Temennimiz bu yönde. Hava sıcaklıklarıyla da ilgili yeni haftanın açılışıyla meteoroloji tahminleri özellikle bu hafta kademe kademe sıcaklıklar yükseliyor.

gelecek öngörüsü vardı. Ağustos ayı itibariyle de yine o çok sıcak dediğimiz hali yaşıyor olacağız. Lütfen sıcağın en yoğun olduğu zaman aralığında özellikle çocuklarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız güneşe çok maruz kalmamaya özen göstersinler. Kral Pop Radyo'da 24 saat en sevdiğiniz şarkılar var. Kraliçemiz Sezen Aksu ile Ey Aşk dinleyelim şimdi de.

Küresel olarak geri dönüşümün önemini çok net biliyoruz artık. Bu konuda ülkemizde de çok önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla da 1 Temmuz itibariyle 81 ilimizde yürürlüğe giren Depozita Bilgi Yönetim Sistemi DOA uygulaması birçok markette pet şişe, cam şişe attığınızda karşılığında 1 TL alıyorsunuz. Yeni düzenlemeler yapılmaya başladı ve hem ilgi büyük, aynı zamanda da geri dönüşüme verilen desteğin de karşılığı alınıyor. Elde taşınabilen mobil cihazlar sayesinde de artık büyük makinelere gerek kalmadan bakkal ve büfe gibi yerlerde de iade yapılabilir olacak. Mobil DOA cihazları geliyor. Özetle birçok noktadan teslim edilebiliyor olacak bundan sonraki süreç itibariyle. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74 iletmek istediğiniz mesajları birazdan okuyacağım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mela Bedel dinleyelim. İki tas çorba.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

İlk gönderilen mesaja geçmeden evvel birazdan Erzurum'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ileteceğimi aktarayım. Atakan İstanbul'dan üniversite sınavında istediğim gibi geçmedi fakat alternatiflere bakıyorum. İnşallah istediğim okulu tutururum. Tüm üniversite adaylarına kolay gelsin. Evet, tercih süreçleri devam ediyor. Başarılar dileyelim. Umarım istediğin olur. Burcu Kütahya'dan çalışıyoruz. Mağazada iş arkadaşım Tuna Arzu Filiz için istiyorum sıradaki şarkıyı. Ebru İzmir'den ofis arkadaşımız Eymen'in doğum günü bugün. Seni seviyoruz Eymen. İyi ki doğdun. Ebru, Kaan, Ali ve Özlem göndermişler. Biz de doğum gününü kutlayalım Eymen'in. Ayça İstanbul'dan 10 yıldır çalışıyorum. Yaşlandım. Sigorta işi yapan herkese kolaylıklar. İş arkadaşım canım Fırat için ayrıca. Akif de İstanbul'dan eşim Yağmur'un doğum günü. Seni çok seviyorum. Canım eşim birlikte sonsuza kadar iyi ki doğdun notuyla gönderdi mesajını. Akif Yağmur çifti hep mutlu olun. Çok mutlu olun. Ayrıca Yağmur'un da doğum gününü kutlayalım. Yağmur aracılığıyla da her gün olduğu gibi bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlıkla, sevdiklerimizle, huzurla nice güzel yıllar dileyelim ve Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli, Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu paylaşma zamanı geldi. Bugün Erzurum'dayız. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alışveriş Merkezi karşısında Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ilk ulaşan dinleyicimiz. Günün şifresi Erzurum Civil Peyniri diyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Birazdan dinleyicimizin mesajını da paylaşıyor olacağız. Erzurum'daki dinleyicilerimize bir kez daha Kral Pop Radyo etkinlik otobüsünü hatırlatayım. Erzurum'da Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alışveriş Merkezi karşısındayız şu anda.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: müşterileri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.

0: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Lokasyonu aktardık. Birazdan bir dinleyicimizi daha belirlemiş olacağız mesajıyla birlikte. Kral Pop Radyo'dan sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmış olacak. 30 Temmuz ve Perşembe günündeyiz. Yılın 211. günü, ayrıca bugün Dünya Dostluk Günü. O yüzden sevdiğiniz, canım dostum dediğiniz arkadaşlarınızı arayıp kutlama bahanesiyle hal hatır sorabilirsiniz. Dünya Dostluk Günü de kutlu olsun öyleyse. Ayrıca bizden bir paylaşım. Kralmüzik.com.tr. Yepyeni müzik haberleri var, projeler var, ortaklıklar var, listeler var. Birçok veri derlenerek hazırlanan, bize özel içerikler var. Tüm bunlar Kralmüzik.com.tr'de A'dan Z'ye tamamen müzik içerikleriyle. Şimdi Kral Pop Radyo'da Perşembe şarkıları Mabel Matiz Umrum Dışı'yla devam ediyor.

Filenin sultanları bize Milletler Ligi'nde şampiyonluğu yaşattılar ve bir yenisini daha eklemiş oldular. Onlara olan gururumuz, minnetimizi bir kez daha ifade edelim. Ayrıca filenin efelerini de tebrik edelim. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi, elendi ama çeyrek finale kadar harika bir başarı sergilediler. Teşekkür ediyoruz filenin efelerine de. Ayrıca futbolda Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmaları da devam ediyor. Temsilcilerimize de bir kez daha başarılar dileyelim. Dünyanın herhangi bir noktasında bayrağımızı temsil eden, ülkemizi temsil eden tüm milli sporcularımıza da minnetimizle birlikte teşekkürümüzü konusu açılmışken bir kez daha yinelemek isterim. Kral Pop Radyo'da 24 saat en sevdiğiniz şarkılar var. O şarkılardan biri daha.

0: reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmi.
3: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Garaj Oto Ekspertiz.
5: 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming VG 279 QML 5A 0

0: yatırım var.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Bauplus'ta
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine

0: Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Erzurum'da, yarın da Erzurum'da olacağız bu arada. Ve lokasyon bilgisiyle birlikte Erzurum'un dünya mutfağına sunduğu lezzetlerden Erzurum civil peyniri şifresini aktarmıştım. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz, şifremizi doğru ifade eden dinleyicimizin mesajı.
1: Hakan Dalkır, Erzurum'da yaşıyorum. Kral Pop radyoyu dinlerken Yavuz Sultan Selim'de aracınızı gördüm. Kral Pop'un durdum, hediyemi aldım şifreyi söyleyerek. Kral Pop ailesine çok teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Bir kez daha aktarayım, yarın da Erzurum'dayız. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: İlerliyor Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde siyah beyazlar 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku'yla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sevgili dinleyiciler, size mutluluk, size eğlence, size kahkaha getirmişim. Adım Bay J, lakabım Ayşe. Ve bence ben Bay J olarak Ayşe lakabını kullanabiliyorsam, Ayşelerin de Bay J lakabını kolaylıkla ve rahatlıkla, özgürce kullanması uygun olur.
1: Ayşe Güller ne yapsın Bay J?
0: Bay J Gül lakabını kullansın. Ayşe Naz, Bay J Naz. Ayşe Nur, Bay J Nur. Bir tek Ayşen'de takıldım. Bay J, Bay J sakil durdu. Yeni bir görüntü kartı markası gibi. Neyse. Bu saçmalıklara maruz kaldınız mı? Kaldınız ama en azından artık yayın boyunca sunucunun adını unutmanıza imkan yok. Ayşe Nur. Evet, peki. Banan. Gece hayatını tamamen bırakmaya niyetliyim. Bence zirvede bırakmak lazım. Bırakman gereken zamanı da bilmen lazım. Bak, dün gece bir mekana gittik. İçecek bir şey sipariş edeceğim. Barmene dedim ki kalsiyum ve çinkosu yüksek, ne var acaba? Kemik erimesi için şu anda şey... Sakın limon sıkmayın. Reflüm azıyor. Mide fıtığına çevirmeden ne yediğime içtiğime dikkat etmem lazım. Bir de bu yaştaki adamları görürdüm eskiden gençken mekanlarda. Bu adamın burada ne işi var ya? Ne haber? Ne bu adam ne yapıyor? Yani hatta içimde ay yazık falan derdim. Değil mi gerçekten? Ay. O adam oldum. İstemiyorum. Bakın, bence ne zaman bırakmanız lazım biliyor musunuz gece hayatını? Her gittiğiniz mekandan çıkıp ergen doluydu demeye başladığınız zaman. Tamam işte oğlum, gitme. Gitme o zaman, akranlarına takıl. Birilerinin üniversite harcını yatırıp okutmayacaksan gitme, durma daha orada. Ama karım gezmek istiyor. Sürekli bir yere çıkmak, takılmak istiyor. Maddi durumumuzu ona net bir şekilde açıkladım, fayda etmedi. Ölümlü dünya diyor. Şimdi gezmezsek ne zaman gezeceğiz? Çok iyi, tamam, ölümlü dünya. Eyvallah da bu bahsettiği ölümü geciktirmeye çalışıyoruz ya hep içgüdüsel olarak. Dışarı çıkarsak geciktiremeyeceğiz. Mesela... Bu ay bir kez daha çıkarsak kortizol seviyem hayatı tehdit edecek boyutta gelecek. Kalp pili takacaklar. 2,5 voltla hayatta tutmaya çalışacaklar beni. Millet, bir şey diyeceğim. Çok affedersiniz ama pardon. Benim gibi sunucu bulamazsınız. Araştırdım. Kalp pilleri 1 ila 5 volt arasıymış. En çok kullanılan 2,5 volt olurmuş. İşkembeden atmadım, tamam mı?
1: Ne yani Bayce? Kalp pili voltajını doğru söyledin diye seni hak etmiyor muyuz şimdi bize?
0: Siz de haklısınız. Yani... Her gün yayınlarımda söylediğim bir sürü yalanın yanında bir kalp pili doğru çıktı diye yani tav olmamanız lazım. Siz de haklısınız. Yalan radyoda standart. Mesela şarkıyı beğenmedin ama yine de satışını yapacaksın. Yani halk beğenmiş, müzik direktörü seçmiş, yayına koymuş. Satacaksın, kaçışın yok. Haydi yalancılık. Hele yeni nesil pop şarkılarının sözleri var. Onları anons ederken söylediğim yalanlar beni bitiriyor millet. Eskiden şarkılarda en azından bir özne, yüklem, bir mantık silsilesi olurdu. Şimdi şarkıyı açıyorum, sözler şöyle. YKPL 456'dan dinliyoruz. Kalp kırığı. Yazdım sana dönmedin. WhatsApp'ta mavi tıkı söndürdün. Kendimi çok sevdim. Kedimi neden sevdin? Kalbimi blokladın. Alev, alev, alev. Arada bir de arkadan çocuk skırırt bum bum falan yapıyor. Skırırt, skırırt. Ne oldu oğlum? Şarkının ortasında araba hararet mi yaptı? Neyden bahsediyoruz burada? Niye lastik yakıyorsun kral? Mikrofona eğiliyorum, sanki insanlığın varoluşsal sancısını suyamıyor. Ve şimdi sırada kalbimi sildin ama icra dairesi gibi çöktün. Gülten'den geliyor. Başyapıt. Başyapıt da ya gerçekten modern zaman dolandırıcısı gibi hissediyorum. Gerçekten. Mozart'a, Beethoven'a efsane saygısızlık ya. Başyapıt derken... İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu şarkıyı yazan çocuk muhtemelen telif zengini olup Bodrum'da tekne bakıyor. Satın almak için benim sayemde. Ben de geleyim mi birlikte çıkalım desem ihtiyar rüzgar göğsünü üşütür. Evde kal diye cevap. Ben bu adaleti istemiyorum. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hep

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: 30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven,

0: Pop Radyo'da yayındayım. Adım Bahşe. Bugün ilan sitesinde verdiğim bir ilan için biri aradı. Abi, avatar senin kendi resmin mi? Evet dedim. Sen ünlüsün abi dedi. Ama çıkartamadım hangi ünlü diye. Tıraşı kes, bilgisayarı alıyor musun, almıyor musun dedim.
1: Neden kızıyorsun Bahşe? Herkes kim olduğunu bilmek zorunda mı sanki?
0: Değil. Peki ben herkesin beni bilmesi gerektiği kanısında olduğumdan ötürü bilmeyenlere tavır koymamak zorunda mıyım? Bakın bu dünyada 2026 yılında elimizde kalan son özgürlüğün istediğimize dilediğimizce tavır koymak, değil mi? Olduğunu düşünüyorum. Evimizdeki akıllı sistemler, kameralardan zaten özel hayat diye bir şey kalmadı. Aşkım su verir misin diyorsun. Sonsuz kaydırmada ilk karşına çıkan şey su sebili oluyor. Bari kafamın içindeki şirret, çekilmez, alıngan pisliğe dokunmasınlar. Anlatabiliyor muyum? Bak şefim, bu son dönemin en büyük, en paranoyak, en gerçekçi drama. Hani telefona bakmıyorsun, konuşmuyorsun. Sadece kafanın içinden, oğlum bir İskender olsa ne yerdik diye geçiyorsun. 2 dakika sonra ekranda tereyağı dökülen döner videosu var. Oğlum laboratuvardaki deney faresi gibi hissediyorum. Geçen bak evde tek başımayım. Şu sıra her

Herkesten duyuyorum bunu. Telefon masanın üstünde, ekran kapalı. Ben koltukta uzanmışım. Bak ağzımı açıp tek bir kelime bile etmedim. İçimden, kafamın en derin, en gizli odasından şunu geçirdim. Ulan yaşlandık galiba. Benim bu sol dizim son zamanlarda niye böyle sızlıyor? Bak sadece düşündüm. Ses tellerim titreşmedi. Zaten size vır vır konuşmaktan sosyal hayatımda konuşmaya takatim kalmıyor ki. Herkes beni itici, içine kapanık biri sanıyor sizin yüzünüzden. Zaten bu yüzden karşıma çıkan ilk kadınla hemen evleniyorum ben. Kadın olan bitenin farkına varmadan, mevzuya ayıkmadan. Neyse dizim sol dizim dedim. İki dakika sonra Instagram'da yukarı doğru kaydırıyorum. Karşıma çıkan ilk sponsorlu reklam değil mi? Sol diz kapağı kireçlenmesine son. Sol diz kapağı kireçlenmesi mi? O ayrı bir şey mi? Vücuttan farklı bir bölge. Ergonomik dede dizliği. Şimdi %20 indirimli. Birincisi sol diye düşündüm ama aslında sağ dizde ağrıyan. Hadi bakalım sen misin telepatik yapay zeka, ben miyim bakalım he? Hadi bakalım yalanlarımla nasıl başa çıkacaksın bakalım. İkincisi sevgili yapay zeka, dede diye senin babana derler, hadsiz. 55 yaşında dipçik gibiyim, terbiyesiz teneke. Biz bu... Hayır sinirli değilim. Şov icabı. Biz bu... Akıllı sistemlere evimizi teslim ediyoruz, hayatımızı teslim ederken hayatımız kolaylaşacak zannediyorduk. Şimdi kendi kafamın içinde bile sansür uygulamam gerekiyor. Eşime bakıyorum mesela içimden, ya bu kadın da son zamanlarda çok konuşuyor diye geçireceğim. Beynimi formatlıyorum çünkü biliyorum ki o an onu düşünürsem 2 dakika sonra telefonuma boşanma davalarında uzman avukatlar listesi diye düşecek. Tabii karımın telefonundaki yapay zeka benimkinden önce davranmazsa. O zaman çekişmeli çünkü biliyorsunuz. Evet. Bırakın abi ya. Bari kafamızın içindeki o şirret, o alıngan, o saçma sapan pisliğe dokunmasınlar ya. Bütün dünyayı algoritmalara sattık. Bari beyin kıvrımları bize ait organik son kalan özgürlük alanımız olarak kalsın ya. Sinirliyim sana. Bilgisayarımı alacak olan çocuk beni tanıyor olman gerekirdi. 12-24 yaş arası herkes beni dinliyor bu ülkede. Şu anda yeter tevazu gösterdim. Artık ben. Siz de kabullenin ne kadar şahane olduğumu, kurtulun. Kral Pop Radyo burası.

0: Yaşıyor burası Kral Pop Radyo. Dünyanın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Dün bir bilir kişiden radyolar daha kaç yıl karasal yayın yapmaya devam eder? Bu işe daha ne kadar sahip olabilirim onu öğrendim. Nereden baksan 5 senesi daha var dedi. Falan değil yani. İyi işte 60 yaşımda emekli olurum. Siz de benim tatlı hatıramla yaşlanırsınız. Çok lirik oldu değil mi? Lirik olmadı mı? Oldu Bahçe, şimdi ne olacak bilmem. Anı biriktirelim isterseniz. 5 senemiz var. Benim am. Ruh hastası bir arkadaşım var. Sadece ve sadece kendisinden daha uzun boylu kadınlarla çıkıyor. Bilmiyorum, belki de akıl hastasıdır. Psikolog değilim. Bana aykırı gelen her şey akıl ve ruh hastalığı. Yüzeysel yorumlarım var bu tip durumlara karşı. Psikolojiyi hatmetmiş bir sunucu dinlemeyi tercih ederseniz siz bilirsiniz. Yolunuz açık olsa ama böyle şaka yapamaz. Onu da baştan söyleyeyim. Sıkıcı bir takım psikoterapik şeyler dinler. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Diyor ki uzun boylu çocuklarım olsun istiyorum. Bu yüzden hep kendimden uzun kadınlarla birlikte oluyor. Şimdi başta düşününce delice geldi. Çünkü hamile kalan kişiye hani gen havuzundan hangi genlerin geçeceği çok belirsiz. Yani 300 yıl önce ailedeki bir cücenin denkleri de denk gelebilir. Anladın? Ama bir fikir verdi bana. Yani böyle düşününce bambaşka bir bakış açısı geldi. Yalan söylemeyeceğim ve bir karar aldım. Bundan sonra sadece benden çok çok çok daha zengin kadınlarla birlikte olacağım. Çünkü benim ve çocuklarımın sürünmesini istemiyorum. Üstelik kankamınki gibi gen havuzundan ne denk geleceği de önemli değil. Cüce olsun, sırık gibi olsun, zengin olacak, rahat yaşayacak. Anladın? Nakit bu. Başka şeye benzemez.
1: Hani bir daha çocuk sahibi olmak istemiyordun Bahşe?
0: Hadi yapmayın. Belli ki parayla alakalıymış. Kolpa yapıyormuşum. Ya zenginlik içinde çocuk büyütmek çok zor değil ki. İki tane mürebbiye, biri Fransız, biri İngiliz. O büyük 12 odalı villada, o cıvıt gürültüden kaçabileceğin uzak odalar. Gerekirse bir süre farklı bir ülkeye gidip 6 yıl kafa dinleyecek para. İki oda bir salonda 3 çocuk büyütmek başka, bu başka arkadaşım. Her sene okul çantası mı alacağız ya? Geçen senekini kullanmıştık.

yılın ders kitaplarını baştan bu defa iyice oku. Bu yıl kitap kitap yok demek zorunda kalmadan. Bir de mesela benim sürekli karımı eylemem gerekiyor. Tonla parası olsa kendi kendine eyler. Anladın? Yani karımla bu kadar uğraşıp emek verirken hayatımda çocuğa yer yok. Ama dediğim gibi kimden çocuk sahibi olduğun da önemli. Bu zamanda çocuk zeki olsun. Bay J'den yapayım mesela mantığı. Artık geçersiz. Geçersiz. Sıradan bir zenginle yapacağın çocuk. Belki küçük bir ihtimal de olsa yapay zekanın yönettiği bu dünyada gelecekte biraz nefes alma şansı bulabilir nakitten dolayı. Bay J'den yapacağın çocuksa şakacı, komik, herkesin çok sevdiği, ortamlara gün ışığı gibi açan fas fakir bir şey olur. Onu söyleyeyim de. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter

0: 500 bin TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast'ta, Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB, Dell

da ruhumda bir memur yatıyor. Asıl hayalim neydi biliyor musunuz? Bir vergi dairesinde çalışmak ama her gün her gün olmaz. Çok sıkıcı. Şöyle part time sadece bana yanlış yapanlara bakan vergi memuru olmak isterdim. İzah edeyim. Mesela hani trafikte size makas atıp arkasından kornaya bastığınızda arabasından inip kabalık yapan elinde beyzbol sopası o tipler var. İşte o tiplerin vergi borcunu yapılandırmak için bakan masa olmak istiyorum. Böyle bir fantezi. Adam önüme oturacak. Ben bilgisayara bakıp pis pis güleceğim. Evet Süleyman Bey. Demek yapılandırmak istediğiniz 780 bin lira vergi borcunuz var. Vah vah vah vah vah vah vah. Dur bakalım. Bakalım o 780 bin lirayı kaça bölebiliyoruz? Şöyle yapabiliyoruz Süleyman Bey. 700 bin lirayı şimdi ödüyorsunuz. Kalan 80 bin lirayı da akşam saat 4'e kadar yatırmanız gerekiyor. Yoksa işlemi iptal ediyorum. Evinize de hızlandırılmış haciz ayarlıyorum. İntikamın bürokratik hali. Bana bazen soruyorlar. Bazen niye stand-up gösteri yapmıyorsun diye. Arkadaşlar benim bu konuda bir travmam var. Zamanında tecrübe kazanmak için bir mekana çıktım Nişantaşı'nda bir yerde. Gösterinin 4. dakikasında öndeki adamlardan biri elini kaldırdı. Affedersin Bahçe dedi, mikrofonu elimden aldı. Dedim yardım faaliyetleri için herhalde bir çağrı yapacak. İyi niyetli bir insanım ben. Adam mikrofonu ağzına götürdü. Aramızda doktor var mı dedi. Tesadüfen varmış doktor. Acil birim şefi apar topar sahne adamı kurtarmaya kurtaramadılar abi. Olmadı. Adam orada ruhunu teslim etti. 4. dakikada sahnede birini öldürdü. Anladın mı? Yani bu travmayla bir daha sahneye çıkabilecek bir komedyen varsa gelsin benim yerimi anlatsın. Hapse girmedim ama girsem komik olmaz mı? Koğuştakiler soruyor. Neden girdin sen? 6 kişiyi kıtıy kıtıy doyadım diye. Bahşişe sen birini şakayla öldürdün ben. Gülmekten öldü. Pişman değilim. Hakime de aynısını söyledim arkadaşa. Gene olsa o şakayı gene yaparım. Benim hayatta aldığım darbeler sırf sahneyle sınırlı değil arkadaşlar. Bu yaz karım benden ayrılmasın diye tam 10 kilo verdim. Niye? Şarttı. Çünkü bir kere ona döndüm, hayatım beni her halimle sevmiyor musun diye sordum. Yo no no no no, yanlış anladın sevgilim. Yine severim seni tabii ama senin bir abi, bir arkadaş, ne bileyim böyle tonton bir dayı gibi severim. Oğlum dayı ne? Ben biz

9 kilogram ağırlık fazlam yüzünden eli öpülen yaşlı emekli enişte yaptı. Niye böyle? Bir de kilo aldığımda bana direkt söylememiş. Gitmiş arkadaşımız Hasan'a söylemiş. Hasan J iyice göbeklendi. Evde resmen iki çocuklu aile babası gibi geziyor. Ama bunun nesi kötü ki? Tek eksiğimiz iki çocuk. O kadar. Doğur kadın beni zayıflatacağını. Piyasada o kadar çok diyet var ki. En son Hollywood diyeti diye bir şey buldum. 24 saat boyunca sadece sıvı tüketiyorsun. Hollywood. O da yetmezse mideyi tümden küçülttüreceğim. Neyse millet, midemizin dörtte birini ameliyatla aldırmadan önce ben en iyisi o bildiğiniz frekansta kalıp başka bir anonsu hazırlayayım size. Frekansı da değiştirmeyin. Siz bilirsiniz. Selam, Bağcay, Kral Pop Radyo'dasınız.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Haber portallarında da ortak manşet, yurdun güney ve batısında süren yangınlar. ntv.com.tr ile başlayalım. 5 kentte alevlerle mücadele var. Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Son yangın haberinin geldiği Aydın'daysa alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili oluyor. Geçelim tret.haber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avni Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Lübnan'ın kardeş ülke olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da istikrardan en fazla faydayı Lübnan görecek dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Habertürk.com'dayız. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezi 9 ilde düzenlenen operasyonda 42 belediye görevlisiyle 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve

0: ihale fesat karıştırma iddialarını kapsıyor. Öte yandan CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş, teklifin genel ya da kişisel af niteliği taşımayacağını söyledi. 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen teklifin kısa sürede meclise sunulması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik işbirliğinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki koordinasyona dikkat çekti. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yapılırken, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik girişimlerine de tepki gösterildi, diyor Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'de. Sözcü.com.tr var sırada. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 3 lira 71 kuruş zam yapılacak diye yazıyor mynet.com'da. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde siyah beyazlar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Infantino, FIFA'nın tartışma yaratan yatırım planıyla ilgili konuştu. FIFA Başkanı, dış yatırımın turnuvaların yapısını değiştirmeyeceğini ve teklifin üye federasyonların onayına sunulacağını açıkladı.

Saatlerinin en güzel tarafı Kral Pop Radyo'da Bay J ile birliktesiniz. Tabii akşamınızı güzelleştiren daha önemli etkenler de olabilir. O zaman bu söylediklerimi unutun gitsin. Bana ne abi? Aldın mı? Çok güzel bir kızla, çok yakışıklı bir oğlanla randevu ayarladınız. Bana ne abi? Bana mı ayarladınız randevu? Kendinize ayarladınız. Geçen gün evli arkadaşlarımla oturuyorum. Hepsi birbirine akıl veriyor. Keşke ilişkideki, evlilikteki o ilk günlerdeki güzel anları sabitleyebilsek değil mi? Ama olmuyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor. İlişkinin başını bir düşünün. Mutfaktaysa bile sırf onu görmek için mutfağa gidiyordunuz ya. Kelebekler, uçuşuyor, güzel sözler, hayaller, ortak hedefler. Şimdi 6 yıldır, 12 yıldır evli olanlar bir istatistik tutsun bakalım. O kelebeklerden geriye ne kalmış? Belki bir çeçe sineği. En fazla maksimum bir çeçe sineği. Bu yüzden sürekli uykulusunuz.

zaten. Hatırlar mısınız flört ederken? Sadece 10 dakika onu görmek için bir uçak, iki otobüs, bir taksiye binip yanına giderdiniz. 12 yıllık evlilikte. Diyelim kadın mutfakta, salondan kalkıp mutfağa gitmeye çekiniyorsun bir şey ister diye. Tuvaletin vasistasından firar etmek suretiyle kahveye gitmeye çalışanlar. Tam bir rezillik ya. Hayır, biraz dürüst olalım mı bu akşam arkadaşlar? Dürüst değilsiniz demiyorum da biraz daha fazla dürüst olalım mı? Evli insanlara soruyorum. Kandırmayalım kendimizi. Kaçınız? Ya şu insan birkaç gün bir yere gitse de evde tek başıma kalsam ne harika olur diye içinizden hiç geçirmediniz mi? Ha? Geçirdiniz, yalan söylemeyin. Sevmediğinizden değil. Atasözü var ya, çoğu zarar azı karar diye. Türk kahvesindeki sade, az şekerli, orta ve şekerli seçenekleri evlilikte de uygulama. Nikah memuru masada evrakları açacak, soracak. Evet Bayce, kadını koca olarak kadını koca olarak kabul etmek ne yani? Gerçi bizde öyle oldu ama. Evet Bayce, bu kadını eşin olarak kabul ediyor musun? Peki evliliğiniz nasıl olsun? Sade mi, az şekerli mi, orta mı? Orta. Orta. Çünkü neticede evlenmeye karar vermiş olmam demek. Seni çok seviyorum hayatım ama ayda bir hafta senin annen de kalmanı, bana o orta şekerli mesafeyi vermeni demiyorum. Tek başına yaşamak daha mı kolay? Evet, kesinlikle daha kolay. Ama yalnız olunca insan biraz tuhaflaşıyor, özellikle erkekse. Evet. Yalnızlığın da çoğu zarar azı karar. Anladın? Yani mesela ilk bekar evimde tek başımayken evde tuvalet fırçam bile yoktu, biliyor musun? Bildiğin tuvalet kağıdı kullanmayı tercih ediyordum. Fırça çok acıtıyor çünkü, insanım ben. Bekar evimde plastik tabak kullanıyordum ama çok para gitmesin diye plastik tabakları akşam yıkıyordum falan böyle. Köpeğimi sahiplenmek isteyen oldu, canım köpeğimi. Ben bir şey demediğim halde. Bu yüzden şöyle bir final yapacağım. Yani öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Olmuyor, olamıyor. Herkes ne hali varsa görsün.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: akşamlar, merhaba. Geçtiğimiz hafta izin kullandım biraz, biliyorum. Sanki bu yıl çok fazla izin kullanıyormuşum gibi geliyor ama öyle değil. Yani 3 hafta iznim. 8 senedir bu şirkette çalışıyorum. 3 hafta iznim var 2026 için. Ve bu bizim şirkette izinler yazın kullanılır. Kayak kaymaya gitmek istiyorsan git başka şirkette çalış diyorlar. Öyle. Yazın. Adım Bayce, kayaktan nefret ederim bu kadar kalın kıyafetler içinde. Kimsenin ne olduğunu, mesela bu kayak kayanın kadın mı erkek mi olduğunu ayırt edemiyorum. Çok saçma. Burası Kral Pop Radyo. Ben izne çıkarken Türkiye'nin en çok bilinen Türkçe pop müzik radyosuydu. Sanırım gelip tekrar canlı yayına çıkmamla beraber bu özelliği geri kazanmış oldum. Evet. Allah biliyor, bu mesleği seviyorum ben ya, gerçekten.
1: Hangi mesleği bu Ayşe, şu an yaptığın radyo programı mı?
0: Kapasana çeneni ha. Çirkin fakir. Pis kötü insan. Ben işimden memnunum diyorsan memnunum. İki iş daha var bence, süper cool işler. Süper cool işler ama hayatta yapmam. Çünkü bir garip geliyor bana. Ben de durmaz gibi sanki. Biri sihirbazlık. Evet. Tabii ki karımı seyircinin önünde yanlışlıkla ortadan ikiye kesme fikri harika, biliyorum. Ama delikanlı. Yani şunu duysanız inanır mısınız? Abi geçen gün bir sihirbazdan çok fena dayak yedim. Yok öyle bir şey. Ve ben kibar biri olmak istemiyorum. Yani şapkadan alevler içinde güvercin çıkartmak hoş ama daha erkeksi işleri seviyorum. Bir de erkek dansçı olmam. Mesela bir tek hareket yüzünden. Hareketi size tarif edeceğim. Sağ yumruk havada. Sağ diz karına kadar yukarı çekilmiş. Ben yapamam abi bu hareketi. Ya bu hareketi yapıyorsam birkaç saniye içinde Süperman gibi havalanacak falan olmam lazım. Yoksa hiç dur. Belki de bende durmuyor ya estetik. Kızlar dinliyor beni her gün. Çok beğeniyorlar programımı. Ama ben evlendim. Evlendim çünkü sürekli flört edemem. Ara sıra uyumaya ihtiyacım var. Artık biliyor musun? Bir de bu programı sunuyorum. Yani uyumayı sevmem bile ama hayatta kalmak için mecburum. Eşimle uyuyamıyorum. Klima konusunda anlaşamıyoruz. Kadın erkek arasındaki farklardan bahsedecek olursak şu ısı farkı meselesini üst sıraya koyalım. Evet. 42 derece sıcak. %75 nem var. Elleri buz gibi kadın.

0: burnunun ucu soğuk. Benimse böbreklerim vücudumda terleyecek su birikintisi arayışında. Anladım, son ne kaldı diye bakıyorlar. Gece klima açık uyumak istiyorum. Hanımefendi üşüyor. Neyse, tatlıya bağladık olayı. Bağladık. Üşümeyen bir kadın buldum. Abi, bir önceki eşimde az önce bahsettim.
1: Evet, evet.
0: Evet. Tekrar canlı yayında olmak güzel. Size seslendiğimde beni anında duyuyor olmanız gerçeği çok tatminkar. Sizin için harika bir Perşembe akşamı programı yazdım, çizdim. Bayağı büyük bir kısmını da sundum, biliyor musunuz? Ne yapalım? Kısmet.

süredir Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Türkçeyi bu programı sunarken öğrendim. O anlamda biraz kredi verip takdir ederseniz memnun olurum. Kredi dedim de geçen gün bankaya gidip 5 sene için kredi almak istediğimi söyledim. 5 yılın sonunda epey bir fazladan para ödemiş olacakmışım. Yani atıyorum 500 bin lira kredi çektiğiniz zaman 1 milyon 250 bin lira falan ödüyorsunuz. Size yemin ediyorum faiz miktarını duyduğumda şeytanın kahkahasını duydum. Valla rakamı söylediler. diye bir ses geldi kulağıma. Teşekkür ederim dedim. Paranız sizde kalsın. Ben her zamanki gibi annemin mücevherlerini satmaya devam edeceğim. Önce çalmam lazım tabii. Evet. Hayat pahalı. Bir de evli olunca başa çıkması zor olabiliyor. Maaşınız kaç para olursa olsun. Flört ederken hani iki tarafta ara sıra birbirine tatlı hediyeler alır ya. Evlendikten sonra kadın kendine güzel şeyler almaya devam ediyor. Ve bize de indirimde olduğunu iddia ettikleri bir takım mallar. Mallar. Parmağımı basamıyorum ne olduğunu. Ben karımın bana kıyafet almasından hiç haz etmiyorum. Birincisi, kadınlar bana bakmasın diye çok çirkin şeyler alıyor. Outlet mağazalarında, outlet. Yani normal mağazada satmayı başaramadığımız şeyleri şehirden uzak bir yere kimsenin göremeyeceği iyice uzak bir outlet mağazasına. Geçenlerde bir pantolon almış, bir paçası geniş, diğeri dar. Aşkım duygu diyorum.

defolu olmasın? Yok bence modadır herhalde bu. Baksana. Harmani yazıyor. Çok iyi de sağ ayak bileğim morarmaya başladı. Ameliyat çorabı gibi. Bu arada eşimi çok merak ediyor dinleyicilerim. Biriyle tanıştığımda bana hemen biz asıl senin hanımı merak ediyoruz diyorlar. Hayat sigortanız varsa tanıştırayım diyorum. Ya aslında tanısanız o kadar seversiniz ki. Yani süper bir insan ama işte yok yani. Oh. Bakın flört ediyorduk. Arabanın kapısını tuttum, yemek ısmarladım, sinemaya gittik, öpüştük. Öpüştüğümüz parkta bize gül satmaya çalışan çingeneden ona gül almadığım için 3 gün surat astım. Ne gülü ha? Kapıyı tuttum, yemek aldım, sinemaya gittik ve öptüm. Ne gülü. Bir de en kötüsü bunları annesiyle paylaştığı zaman hoşuma gitmiyor. Beraber karakter atmaya başlıyorlar bana. Anne ne oldu diyorum, bir şey yok. Ya kayınvalidem... Kayınvalidem nasıl bir melek gibi bir insan. Ama modern yaşamdaki bazı konseptlere hakim değil. Mesela karım geçen gün telefonunu kaybetti. Yenisini aldık. Anneni ara da söyle yenisini aldım arayabilirsin diye aradı. Dedi ki yeni numaran kaç diye sordu. Anneciğim aynı. Hadi be nasıl bu başka telefon. Deli deli şaka yapma. İyi o zaman biz babanla taşınalım aynı numaradan aramaya devam edin. Bu iyi kısmı bu iyi kısmı. Sonra şey de anne bunda çok iyi çok kaliteli bir kamera var dedi. Hadi canım dedi kayınvalidem. Oğlum vallahi var. İyi elimle ne yapıyorum şu anda ben? Üzerimde ne var? Ay! Ay! Makyajım yok! Ay!

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom.

0: özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında

0: Yunuslar da çok zeki. Matematik profesörleri de öyle. Entelektüeller, fizikçiler gelip bu programı sunsunlar hadi.
1: Ama Bahçe, sen de gidip onların işini yapamazsın.
0: Aha, küçük dostum, bunu söyleyeceğini biliyordum. Şöyle bir fark var, benim beceremediğimi kimse anlayamazdı. Bahçe, hadi füzyon enerjisini hala bulamadın mı? Ey seni gidi aptal, görmüyor musun? Çalışıyorum burada. Tamam da 12 yıl oldu, artık bir ilerleme kaydetme zamanı değil mi Bahçe? Ya gider misiniz? Hem konsantrasyonumu bozuyorsunuz hem de zaten füzyon enerjisi diye bir şey yok ki. Oysa ki bir bilimci bu mikrofona çıkıp tutulup kaldığında hemen anlarsınız beceremeyeceğini. Filan falan. Sizden ne haber var? Neyse. Hayır, asla boşanmayacağım. Çünkü karımın boşandıktan sonra zaten pisliğin tekiydi. Beni de hak etmiyordu demesini istemiyorum. Erkek bile değildi galiba. Saçma bir... Ay sanki. Hep öyle konuşuyoruz da ayrılıklarda tek üzülen kadınlarmış gibi. Ruhsuz muyuz kızım biz?

ayrılığın ardından duyduğumuz her şarkıda aklımıza siz geliyorsunuz. Hele bazen benim gibi aşırı duyarlı, farkındalığı yüksek bireylerde her duyduğum şarkı bana bugüne kadar ayrıldığım bütün kadınları hatırlatıyor. Ah, ah. Bizim gündüz kuşağı sunucusu Mert Rusçuklu'yla genciz. Bir gün arabada gidiyoruz, ağlıyor. Kız arkadaşı terk etmiş. Tam da evlenecektik diyor. Kapat şu müziği, bizim şarkımız. Lütfen kapat lanet şarkıyı dedi. Radyo açık değildi. Radyo kapalıydı. Duyduğu yakındaki bir kilisenin çanı falandı galiba. Bence biz insanlar sözüm meclisten dışarı çok mızmızız. Evet, geçen çünkü belgesel kanalında zürafanın doğum yapışını izledim. Yani benim ilk eşim doğururken bana şöyle bağırıyordu. Şeytanın kölesi olmanı istiyorum. Yanmanı istiyorum. Alev alev. Ha! Alevler içinde yanarken şeytan sana mızrağını batırsa. Şeytanın mızrağı mı? Cehennemin patronu ama beni bir mızrakla dürtecek kadar otantik mi? Gerçekten mi? Neyse şimdi belgeseli izliyorum, size yemin ediyorum zürafanın içinden bir başka zürafa çıktı. Ne yüz ifadesi değişti, ne bir inilti, ne kocasına küfür hakaret etmeler. Çatarak diye doğurdu, koca bir zürafayı doğurdu. Açık söylüyorum, ben bir zürafa doğuruyor olsaydım Tunus'tan duyarlardı feryatlarını gerçekten. Aa lanet olsun! Neden bir zürafayla çocuk yaptım? Hayır! Aa 4 tane bacağı var!

Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Kalbim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle Hücre Teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ipçeple anında e-devlete aktarılır.

ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPCEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.